0: na lan ku isa am yer indin gab sina mare sendiro karyare samjen gulza amana kentaun diye sendiro sani dai kuro kende da kuma isana de sendiro kuma kentau indiye sarin bron sendiro shungu du larin yer arakan sada amma kentaun diye kuye mare du findiro yer usku bai sendiro samjen allan kuma karai amana ande fanyan gaulan gulza na gau ade lan serez ne jino no kidar kam ge dro sarin amma ande de serez ma manye andoro kidan dia da gozu ko jin
1: non yalla inga nendi hamta non tay
2: yonga adie la nam do bana somonduna maso adie karkujin za filezana srodaji kampo adie la dana daji sey gultu zambe ma teda zana sey mashawal kada sore na kasurudaji gau adie la dana lamara adie teda zisiya bana jin wada hanyo sey ya sro micro de abdullahi sakanimbin
3: kurungu halla ne chune handiyo
0: kuro awo andero daji sere se sinna mar zora karu de ke jizna daji am kada surorun samandana ama am la yai samandi sombeji ama kam samandi de daji landi la sendro yer indi se yer akusa sedia gana zia dai awdu uso ara kusona den samandin adro andi zora karu de kiji ande kare do samzana ma da ande zora kiji zafanyana ama buronna UNICEF daji am ne amza kufu zartaro se sendro kutu gana zana ma sawallo bana isenso gulzana dia so dini ama manyen andiro kare adiye mare jemi tanaso sendu duliya duro sodin ma zoro karo le kajijinne amma samno allan kuma duro kurno tiyana buronna oyeme isu sunde so daji rozona amma kuru isa andiro banada ki chadaji adam baro andiro isa gidi ya isa sarana ma zo maro karo le kajijinne kindande re asan dongalaje
3: gidi jeere amma tekninga yanan kwade dirjo
2: lardi Nigeria ya sheda wariya sinina karashi mata nasa klasam no kurakin fiyakin tilo miye na shakarab kadu indagi nasyon zuniya klakin da yana ufulchia wuzina adela adina

zambina yenim, kumari villa yeni yani ince zanzam benim, bana bakar o ne bakar ayar o ne.